105.8 MHz üzerinden Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. Radyo Kassel 105.8 57 80 65.

0: Değerli dinleyiciler, geç kaldığımız için özür dileriz. Teknik bir hata oluştu. O hatayı ancak şu anda halledebildik. Evet, haberlere geçiyoruz. Sizi habersiz bırakmamak için çabaladık. Dilerim işinize yarar.
1: Temel güvence yasası yürürlükte. Reformlar konusunda koalisyon ortakları anlaştı.
2: Radyo Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Temmuz Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da sosyal politikadan ekonomiye, güvenlikten dış politikaya uzanan yoğun bir gündem yaşanıyor. Koalisyonun yeni reformları tartışma yaratırken, ülkede sosyal yardımlar, vergi düzenlemeleri ve iş gücü politikaları yeniden şekilleniyor. Öte yandan Erfurt'ta Faşist Parti AfD kurultayı öncesi güvenlik endişeleri artarken, Gazze'de savaşın 100. günü derinleşen bir insani kriz gözler önüne seriyor. Detaylarla başlıyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Anayasa Mahkemesi'nin 2019 uyarısına rağmen sert yaptırımlar geri döndü. Almanya'da işsizlere yönelik sosyal yardım yeniden sertleştirildi. Çarşamba günü yürürlüğe giren temel güvence yasası iş arayanlara yönelik yaptırımları Hartz IV dönemindeki seviyelere geri taşıyor. Bu adım Federal Anayasa Mahkemesi'nin 2019'da geçim koşullarını tamamen tehlikeye atan yaptırımların anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesine rağmen atıldı. Sol parti yeni düzenlemeye karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor. Hükümetin insanları yeniden ağır yaptırımlarla baskı altına aldığını belirten Ines Schwartner, bunun 2019 kararına açıkça aykırı olduğunu söyledi. Son yıllarda gıda bankalarına

0: başvuranların sayısı hızla arttığı Almanya'da uzmanlar bunun temel nedeninin Bürgergeld ödemelerinin zaten yaptırım uygulanmadan bile yetersiz olması olduğunu belirtiyor. Sosyal devletin ilk büyük kesintilerinin yapıldığı 20 yıl önceki protestolar hala hafızalarda. O dönem PDS ve VASG sosyal hakları savunan kesimlerin temsilcisi olarak görülmüş ve 2005 seçimlerinde birleşmeden önce bile %8,7 oy almıştı. Yeni kurallar randevu kaçıran veya kursları reddeden işsizlere 3 ay boyunca %30 ödeme kesintisi getiriyor. Tekrar eden ihlallerde ödemeler tamamen durdurulabiliyor. Kira desteği bile kesilebiliyor. Ayrıca işsizler niteliklerine bakılmaksızın düşük ücretli ve geçici işlere yönlendirilecek. Başbakan Friedrich Merz ve Çalışma Bakanı Sosyal Demokrat Bärbel Bas reformun çalışmanın önceliğini güçlendirdiğini savunuyor. Hükümet düzenlemenin sosyal yardımların kötüye kullanımını engelleyeceğini iddia ediyor. Yasa ayrıca kira desteğini ilk yıldan itibaren sınırlandırıyor. Belediyelerin belirlediği makul kira sınırının 1,5 katı aşılırsa aradaki fark yardım alan insan tarafından karşılanacak. Reformun etkisi sadece sosyal yardım sistemiyle sınırlı değil. Koalisyon aynı zamanda vergi ve çalışma hayatını da kapsayan geniş bir paket üzerinde uzlaşmaya vardı. Reform planı üzerinde anlaşan koalisyon ortakları başbakanlık önünde neşeyle boy gösterdi. Almanya'da koalisyon ortakları 2027'den itibaren yürürlüğe girecek kapsamlı bir gelir vergisi reformu üzerinde uzlaştı. Pakete göre yıllık yaklaşık 10 milyar euroluk vergi indirimiyle orta ve düşük gelirli çalışanlarla çocuklu aileler rahatlatılacak. Reformun finansmanı ise büyük ölçüde yüksek gelir gruplarına yönelik yeni vergi düzenlemeleriyle sağlanacak. Koalisyonun açıkladığı yükseliş ve istihdam programı kapsamında yıllık 60 bin euro vergiye tabi geliri olan iki çocuklu bir ailenin 2028'den itibaren yıllık 600 euro üzerinde vergi indirimi alması bekleniyor. Reformun dikkat çeken kısmı yüksek gelir gruplarına yönelik ek vergi artırımı. Mevcut sistemde 277 bin euro üzeri gelirlerde uygulanan %45'lik üst vergi oranı yeniden düzenleniyor. Buna göre 280 bin euronun üzerinde geliri olanlardan %47 vergi alınacak. Koalisyon iş yerlerindeki yüksek devamsızlık oranlarına karşı da adım attı. Artık çalışanlara hastalığın ilk gününden itibaren doktor raporu sunma zorunluluğu getirildi. Telefonla rapor alma uygulaması tamamen kaldırılıyor. Ancak koalisyonun uzlaşması ülke içindeki tek gündem değil. Erfurt'ta hafta sonu yapılacak faşist AfD kurultayı öncesi tansiyon yükselmiş durumda. Almanya'nın Erfurt kentinde hafta sonu yapılacak AfD Federal Parti kurultayı öncesinde protestolar ve olası güvenlik sorunları tartışma konusu oldu. AfD'li siyasetçiler, polis sendikaları ve bazı medya kuruluşları protestolarda şiddet olayları yaşanabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Yaklaşık 50 bin kişinin katılması beklenen gösterilerde güvenlik makamları şiddete başvurabilecek grupların da bulunabileceğine dikkat çekiyor. Bild gazetesi ise hafta sonu için kontrolden çıkmış şiddet uyarısında bulunarak 2017 yılında Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesi protestolarını örnek gösterdi. Gazete o dönemde Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sol görüşlü grupların olaylara karıştığını öne sürdü. Ancak haberde G20 protestolarında polisin uyguladığı sert müdahalelere ve bu müdahalelerin daha sonra protestoların itibarsızlaştırılmasında oynadığı role değinilmedi. Bild gazetesi ayrıca Erfurt'taki protestolar sırasında çatıların üzerinden saldırılar düzenlenebileceği ve yurt dışından sol görüşlü grupların da gösterilere katılacağı iddiasında yer verdi. Kurultaya karşı sol parti, sendikalar, yeşiller ve çeşitli sivil toplum kuruluşları yaklaşık 30 protesto gösterisi düzenlemeyi planlıyor. Vida Zets'in adlı ittifak ise sivil itaatsizlik ve yol kapatma eylemleriyle kurultayın yapılmasını engellemeyi hedeflediğini açıkladı. Kent yönetimi ise kurultay alanına giden yollarda protesto yapılmasını yasakladı. Haberde protestolar başlamadan önce bu sert açıklamaların AfD'nin kendisini saldırı altında olan bir parti olarak göstermesine ve bundan siyasi olarak fayda sağlamasına katkı sağlayabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Almanya iç politikasındaki bu gelişimin yanı sıra uluslararası gündemin en ağır başlığı ise Gazze'den geliyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırılarının ardından Gazze'ye başlattığı askeri saldırılar 1000. gününe girdi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşları bölgede yaşananları tarihin en ağır insani krizlerinden biri olarak değerlendiriyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini aşarken 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi. Uzmanlar gıda ve temel ihtiyaçlara erişimin engellenmesi nedeniyle açlığın savaş yöntemi olarak kullanıldığı uyarısını yeniledi. Kuşatma nedeniyle hastanelerde ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanırken Dünya Bankası Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 71,5 milyar dolar gerektiğini hesapladı. İklim aktivisti Greta Thunberg de Hamas'ın 7 Ekim'deki sivillere yönelik saldırılarının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını meşrulaştıramayacağını söyledi. Thunberg, İsrailli tarihçi Raz Segal'in Gazze'deki gelişmeleri ders kitaplarına girecek bir soykırım olarak nitelendiren değerlendirmesine de atıfta bulundu. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılaç Komitesi ise uluslararası topluma Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve sivillere yönelik hak ihlallerinin bağımsız şekilde soruşturulması çağrısını sürdürüyor. Bu kez kuraklık nedeniyle alınan bir çevre kararı var. Kaser kentinde süren kuraklık nedeniyle şehir yönetimi acil bir önlem aldı. Kassel Belediyesi yağışsızlık nedeniyle su seviyelerinin kritik düzeye düşmesi üzerine şehir sınırları üzerindeki tüm derelerden su alınmasını yasakladı. Kurala uymayanlara 100 bin euroya kadar para cezası uygulanabilecek. Fulda Nehri'nden su çekimi ise şimdilik serbest bırakılırken yeni düzenlemenin bu hafta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kayseri'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da sosyal politika tartışmaları, ekonomik reformlar ve güvenlik endişeleri gündemin ana başlıklarını oluştururken, uluslararası arenada Gazze'deki insani kriz ve çevresel sorunlar dikkat çekmeye devam ediyor. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sıhhatle ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Değerli dinleyiciler, hükümetin Krankschreibung yani hastalık raporu değişikliği tepki çekti. Hükümet koalisyon toplantısında hastalık raporlarında iki önemli değişiklik üzerinde uzlaştı. İşe devamsızlık raporunun ilk günden itibaren zorunlu hale getirilmesi, telefonla hastalık raporu alma uygulamasının kaldırılması. Hükümetin hastalık raporlarında yaptığı bu değişiklikler, FDK tarafından çalışanlara ve doktorlara güvensizlik olarak değerlendirildi. Sosyal Ferman FDK Başkanı Bentele bu kararları Misstrauenskultur yani güvensizlik kültürü olarak nitelendirdi. Bentele hükümetin çalışanları sosyal devleti kötüye kullanmakla itham ettiğini, bunun gerçeklikle bağdaşmadığını söyledi. FDK'ya göre reform doktorların yükünü daha da artıracak. Zaten yoğun çalışan hekimlerin telefonla raporun kaldırılmasıyla daha fazla hasta kabul etmek zorunda kalacağını belirtiyor. Bentele bu durumun hastaların hasta halde işe gitmesine yol açabileceğini, bunun hem kişinin sağlığını hem de iş arkadaşlarını riske attığını vurguladı. Telefonla raporların kaldırılmasının etkisinin sınırlı olacağı da hatırlatıldı. Bu yöntem Kassenärztliche Bundesvereinigung verilerine göre tüm raporların yalnızca yaklaşık %1'ini oluşturuyor. Artışın nedeni ise telefonla rapor değil, elektronik rapor sisteminin tüm devamsızlıkları eksiksiz olarak kaydetmesi. Bentele ayrıca telefonla raporun önemli bir amacına da dikkat çekti. Bulaşma riskini azaltmak.

0: Radyo Kassel 57-60-65.
1: Shane'in çocuk ürünlerinde zehirli kimyasallar tespit edildi. Testler, Shane'den alınan ürünlerin büyük bölümünde sağlığa zararlı kimyasallar bulunduğunu ortaya koydu. Deutsche Umwelt Hilfe'nin yaptırdığı testlerde incelenen 18 ürünün 15'inde sorunlu kimyasallar, 7'sinde ise Avrupa Birliği mevzuatını aşan seviyeler belirlendi. En yüksek risk çocuk kıyafetlerinde görüldü. PFAS, fitatlar, ağır metaller ve uçucu organik bileşikler gibi maddeler tespit edildi. Gençlere yönelik bir kapuşonlu üste PFAS seviyesi yasal sınırın 12 bin katı çıktı. Ariel'le motifli bir çocuk ayakkabısındaki dekoratif sıvının ise benzine benzer bir karışım olduğu belirlendi. Shane'e karşı hukuki süreç başlattığını duyuran Duh, hükümete fast fashion modeline karşı güçlü bir tekstil yasası çıkarma çağrısı yaptı. Yeni yasa taslağının yaz tatili öncesi açıklanması bekleniyor. Kuruluş, kamuoyunu imza dilekçesini imzalamaya ve paylaşmaya davet etti.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: koalisyonun reform paketi tepki çekti.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Temmuz Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da son yıllarda sıkça duyduğumuz bir cümle var. Ekonomi zor durumda. Peki bu zorluğun faturası kime çıkıyor? Çalışana mı, kiracıya mı, emekliye mi? Yoksa bütün bu sorunlar konuşulurken toplumun dikkatini bambaşka gündemlere çeken siyaset mi kazanıyor? Bugün ekonomi, sosyal adalet ve siyasetin kesiştiği başlıklarla karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Mertz'in ekonomiyi zincirlerinden kurtarma söylemi çalışanlar için baskı endişesi doğuruyor. Almanya'da CDU-CSU ile SPD'den oluşan siyah-kırmızı koalisyon durgun ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı artırmak gerekçesiyle iş piyasasını daha esnek hale getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir reform paketi açıkladı. Reformlar özellikle belirli süreli iş sözleşmelerinin genişletilmesi ve hastalık raporlarına ilişkin kuralların sertleştirilmesi nedeniyle yoğun tartışma yarattı. CDU lideri Friedrich Merz, ekonomideki kısıtlamaları kaldırarak ekonomiyi zincirlerinden kurtarma söylemini öne çıkarırken, eleştirmenler bu yaklaşımın çalışanlar ve işsizler üzerinde disiplin ve baskı yaratacağı uyarısında bulunuyor. Merz'in serbest piyasa vurgusu, koalisyonun iş gücü piyasasında planladığı değişikliklerle birleşince sosyal hakların zayıflayabileceği endişelerini artırdı. Reform planına göre 2030 yılı sonuna kadar işe alınacak çalışanlar için gerekçe göstermeden yapılabilen süreli iş sözleşmesinin azami süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak. Ayrıca bu sözleşmelerin 3 yerine 6 kez uzatılmasına izin verilecek. Hükümet bu adımın istihdamı teşvik edeceğini savunurken eleştirmenler düzenlemenin güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracağı görüşünde. Paket kapsamında telefonda hastalık raporu uygulaması sona erdirilecek ve çalışanların ilk hastalık gününden itibaren doktor raporu ibraz etmeleri gerekecek. Çalışma süresi yasasında beklenen kapsamlı değişiklikler ertelense de pazar günleri fırın, pastane ve kütüphanelerin daha uzun süre açık kalmasına izin verilmesi planlanıyor. Sosyal devletin ilk büyük kesintilerinin yapıldığı 20 yıl önceki protestolar hala hafızalarda. O dönem PDS ve VASG sosyal hakları savunan kesimlerin temsilcisi olarak görülmüş ve 2005 seçimlerinde birleşmeden önce bile %8,7 oy almıştı. Bugün ise sendikalar basın açıklamaları yapmakla yetiniyor. Hizmet sendikası verdi, düzenlemeleri çalışanlara duyulan güvensizliğin göstergesi olarak değerlendirirken, gerekçesiz süreli sözleşmelerin yaygınlaştırılmasını kabul edilemez buldu. Üyesi olduğu SPD'nin genel sekreteri gibi konuşan Alman Sendikalar Birliği Başkanı Yasmin Fahimi ise paketin ekonomik büyüme açısından doğru sinyaller verdiğini söyleyerek hükümetin yaklaşımını olumlu değerlendirdi. Ekonomistler ise reformların etkisine dair şüpheli. DIV Başkanı Marcel paketin Alman ekonomisine beklenen ivmeyi kazandırmayacağını belirterek düzenlemeleri sembolik adımlar olarak nitelendirdi. Bazı yorumcular ise sendikaların eleştirilerinin geçmişe kıyasla daha sınırlı kaldığına dikkat çekiyor. Reformların çalışanların haklarını zayıflatabileceği yönündeki tartışmalar sürerken hükümet düzenlemelerin ekonomik büyüme ve istihdamı destekleyeceğini savunuyor. Merz'in ekonomiyi özgürleştirme söylemiyle koalisyonun iş piyasası reformları birleştirildiğinde Almanya'da sosyal devletin geleceğine ilişkin tartışmalar yeniden alevlenmiş durumda. ekonomiyi özgürleştirmek mi, çalışanı daha güvencesiz hale getirmek mi? Tartışma tam da bu noktada başlıyor. Ekonomiyi canlandırmak amacıyla hazırlanan reform paketinin yükünün yine çalışanların omzuna bineceği eleştirileri yapılıyor. Peki, milyonlarca insan zaten geçim sıkıntısı yaşarken siyasetin önceliği gerçekten bu sorunlar mı? İkinci haberimiz tam da bu soruya odaklanıyor. Almanya'da yoksulluk derinleşirken AfD göç gündemiyle destek topluyor. Almanya'da yoksulluk, düşük ücretler, öğretmen ve sağlık personeli açığı gibi temel sosyal sorunlar milyonlarca insanı etkilerken bu konular siyaset ve medyada yeterince yer bulmuyor. Ülkede 18 milyon kişi yoksulluk ve sosyal mahrumiyet riski altında. Her 4 emekliden biri yaşlılıkta yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya. Her 7 çocuktan biri yoksul. 2 milyon kişi gıda yardımı için taahhütlerin önünde kuyruk oluşturuyor. Ülke genelinde 55 bin öğretmen açığı bulunuyor ve Doğu Almanya'daki ücretler batıya kıyasla hala %30 daha düşük. Bu tabloya rağmen siyaset gündemini büyük ölçüde ırkçı AfD belirliyor. Parti göç ve mülteci konularını sürekli öne çıkararak kamuoyunun dikkatini ekonomik ve sosyal adaletsizliklerden uzaklaştırıyor. AfD'nin asgari ücret artışına,

ile çelişen bir tercih olarak değerlendiriliyor. Göç tartışmaları ise Almanya'da yeni değil. Ülkenin bir göç ülkesi olduğu 2000'li yıllarda resmen kabul edilse de toplumun önemli bir kesimi bu gerçeği hala kabullenmiş görünmüyor. Oysa Almanya'ya göçün tarihi 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. Uzmanlara göre yoksulluk, düşük ücretler, eğitimdeki açıklar ve sosyal adaletsizlikler çözülmedikçe AfD'nin popülist ve radikal söylemleri karşılık bulmaya devam edecek. Buna karşın sendikalar ve ilerici kuruluşların bu sorunlara yönelik kapsamlı bir çözüm planı ortaya koymadığı eleştirileri de dile getiriliyor. Yoksulluk çözülmedikçe onu siyasete malzeme yapanlar da güç kazanmaya devam edecek. Yoksulluk, düşük ücretler ve sosyal adaletsizlik konuşulurken insanların en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma da giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. Almanya'nın büyük kentlerinde kiralar %51 arttı. Almanya'nın en büyük 40 kentinde kiralar son 10 yılda ortalama %51 oranında yükseldi. Empirika adlı araştırma kuruluşunun verilerine dayanarak hazırlanan çalışma özellikle büyük şehirlerdeki kira artışlarının ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Berlin'de 2016 başında kiralık ev ilanlarında metrekare başına ortalama 8 euro 93 sent olan kiralar 2026 başında 15 euro 80 sente çıkarak %76,9 yani %77 artış gösterdi. Hamburg'da kiralar %54 artarak 16 euro 18 sente, Münih'te ise %51,5 artarak 23 euro 26 sente yükseldi. Rostock ve Lübeck gibi bazı kentlerde artış oranları daha da dikkat çekici. Bu gelir aynı kalırken kiralar yükseliyorsa barınma artık sadece ekonomik değil sosyal bir mesele haline geliyor. Geçim sıkıntısı büyürken siyasetin güvenirliği de sık sık tartışılıyor. Şimdi ise bu tartışmalara neden olan bir başka gelişmeye bakalım. Almanya'da Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut'un Ocak 2025'te Heidelberg-Stuttgart treninde yaşadığı tartışma hukuki bir sürece dönüştü. Stuttgart Sulh Mahkemesi Akbulut hakkında tehlikeli yaralama girişimi ve hakaret suçlamalarıyla 120 günlük, günlüğü 430 euro olmak üzere para cezası öngören ceza kararı çıkardı. Akbulut olaydan sonra Instagram'da yaptığı paylaşımda bir erkek yolcunun kendine bira fırlattığını, ayrıca ırkçı hakaretlere ve cinsel tacize maruz kaldığını söylemişti. Ancak kısa süre içinde olayın Akbulut'un anlattığı gibi olmadığına dair şüpheler ortaya çıktı. Spiegel'in haberine göre Akbulut'un da diğer yolculara direks, faşo ve loza gibi ifadelerle hakaret ettiği iddia edildi. Güvenlik birimleri milletvekilinin kendi davranışlarına ilişkin bazı ayrıntıları bilerek gizlediği görüşünü dile getirdi. Akbulut'un bürosu basının sorularına yanıt vermedi. Gökay Akbulut 2017'den bu yana Bundestag üyesi ve Mannheim seçim bölgesini temsil ediyor. 1982'de Türkiye'de doğan Akbulut çocukluk döneminden itibaren Almanya'da yaşıyor. Şimdi de gündemi siyasetten günlük yaşama taşıyalım. Bu kez konu internetten verilen siparişler ve özellikle çocukların sağlığı. Shein'in çocuk ürünlerinde zehirli kimyasallar tespit edildi. Testler Shein'den alınan ürünlerin büyük bölümünde sağlığa zararlı kimyasallar bulunduğunu ortaya koydu. Deutsche Umwelt Hilfe'nin yaptığı testlerde İncelenen 18 ürünün 15'inde sorunlu kimyasallar, 7'sinde ise Avrupa Birliği mevzuatını aşan seviyelerde belirlendi. En yüksek risk çocuk kıyafetlerinde görüldü. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerde ortak bir tablo vardı. Bir tarafta daha esnek çalışma, yükselen kiralar ve derinleşen yoksulluk. Diğer tarafta göç tartışmaları, siyasi polemikler ve gündemi belirleyen başka başlıklar. Asıl soru ise değişmiyor. Toplumun gerçek sorunları ne zaman siyasetin de gerçek önceliği olacak? Bugünlük bizden bu kadar.
Pazartesi günü aynı saatte buluşacağız.

0: 3'e kadar neşeyle ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: koalisyonun reform paketi tepki çekti.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Temmuz Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da son yıllarda sıkça duyduğumuz bir cümle var. Ekonomi zor durumda. Peki bu zorluğun faturası kime çıkıyor? Çalışana mı, kiracıya mı, emekliye mi? Yoksa bütün bu sorunlar konuşulurken toplumun dikkatini bambaşka gündemlere çeken siyaset mi kazanıyor? Bugün ekonomi, sosyal adalet ve siyasetin kesiştiği başlıklarla karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Mertz'in ekonomiyi zincirlerinden kurtarma söylemi çalışanlar için baskı endişesi doğuruyor. Almanya'da CDU-CSU ile SPD'den oluşan siyah-kırmızı koalisyon durgun ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı artırmak gerekçesiyle iş piyasasını daha esnek hale getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir reform paketi açıkladı. Reformlar özellikle belirli süreli iş sözleşmelerinin genişletilmesi ve hastalık raporlarına ilişkin kuralların sertleştirilmesi nedeniyle yoğun tartışma yarattı. CDU lideri Friedrich Merz, ekonomideki kısıtlamaları kaldırarak ekonomiyi zincirlerinden kurtarma söylemini öne çıkarırken, eleştirmenler bu yaklaşımın çalışanlar ve işsizler üzerinde disiplin ve baskı yaratacağı uyarısında bulunuyor. Merz'in serbest piyasa vurgusu, koalisyonun iş gücü piyasasında planladığı değişikliklerle birleşince sosyal hakların zayıflayabileceği endişelerini artırdı. Reform planına göre 2030 yılı sonuna kadar işe alınacak çalışanlar için gerekçe göstermeden yapılabilen süreli iş sözleşmesinin azami süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak. Ayrıca bu sözleşmelerin 3 yerine 6 kez uzatılmasına izin verilecek. Hükümet bu adımın istihdamı teşvik edeceğini savunurken eleştirmenler düzenlemenin güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracağı görüşünde. Paket kapsamında telefonda hastalık raporu uygulaması sona erdirilecek ve çalışanların ilk hastalık gününden itibaren doktor raporu ibraz etmeleri gerekecek. Çalışma süresi yasasında beklenen kapsamlı değişiklikler ertelense de pazar günleri fırın, pastane ve kütüphanelerin daha uzun süre açık kalmasına izin verilmesi planlanıyor. Sosyal devletin ilk büyük kesintilerinin yapıldığı 20 yıl önceki protestolar hala hafızalarda. O dönem PDS ve VASG sosyal hakları savunan kesimlerin temsilcisi olarak görülmüş ve 2005 seçimlerinde birleşmeden önce bile %8,7 oy almıştı. Bugün ise sendikalar basın açıklamaları yapmakla yetiniyor. Hizmet sendikası verdi, düzenlemeleri çalışanlara duyulan güvensizliğin göstergesi olarak değerlendirirken, gerekçesiz süreli sözleşmelerin yaygınlaştırılmasını kabul edilemez buldu. Üyesi olduğu SPD'nin genel sekreteri gibi konuşan Alman Sendikalar Birliği Başkanı Yasmin Fahimi ise paketin ekonomik büyüme açısından doğru sinyaller verdiğini söyleyerek hükümetin yaklaşımını olumlu değerlendirdi. Ekonomistler ise reformların etkisine dair şüpheli. DIV Başkanı Marcel paketin Alman ekonomisine beklenen ivmeyi kazandırmayacağını belirterek düzenlemeleri sembolik adımlar olarak nitelendirdi. Bazı yorumcular ise sendikaların eleştirilerinin geçmişe kıyasla daha sınırlı kaldığına dikkat çekiyor. Reformların çalışanların haklarını zayıflatabileceği yönündeki tartışmalar sürerken hükümet düzenlemelerin ekonomik büyüme ve istihdamı destekleyeceğini savunuyor. Merz'in ekonomiyi özgürleştirme söylemiyle koalisyonun iş piyasası reformları birleştirildiğinde Almanya'da sosyal devletin geleceğine ilişkin tartışmalar yeniden alevlenmiş durumda. ekonomiyi özgürleştirmek mi, çalışanı daha güvencesiz hale getirmek mi? Tartışma tam da bu noktada başlıyor. Ekonomiyi canlandırmak amacıyla hazırlanan reform paketinin yükünün yine çalışanların omzuna bineceği eleştirileri yapılıyor. Peki, milyonlarca insan zaten geçim sıkıntısı yaşarken siyasetin önceliği gerçekten bu sorunlar mı? İkinci haberimiz tam da bu soruya odaklanıyor. Almanya'da yoksulluk derinleşirken AfD göç gündemiyle destek topluyor. Almanya'da yoksulluk, düşük ücretler, öğretmen ve sağlık personeli açığı gibi temel sosyal sorunlar milyonlarca insanı etkilerken bu konular siyaset ve medyada yeterince yer bulmuyor. Ülkede 18 milyon kişi yoksulluk ve sosyal mahrumiyet riski altında. Her 4 emekliden biri yaşlılıkta yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya. Her 7 çocuktan biri yoksul. 2 milyon kişi gıda yardımı için taahhütlerin önünde kuyruk oluşturuyor. Ülke genelinde 55 bin öğretmen açığı bulunuyor ve Doğu Almanya'daki ücretler batıya kıyasla hala %30 daha düşük. Bu tabloya rağmen siyaset gündemini büyük ölçüde ırkçı AfD belirliyor. Parti göç ve mülteci konularını sürekli öne çıkararak kamuoyunun dikkatini ekonomik ve sosyal adaletsizliklerden uzaklaştırıyor. AfD'nin asgari ücret artışına, grev hakkının genişletilmesine ve toplu sözleşme uygulamalarına karşı çıkması işçi haklarına yönelik gerçek bir çözüm sunmadığını gösteriyor. Baden-Württemberg'de toplu sözleşme şartını kaldırmaya yönelik girişimi de bu tutumu pekiştiriyor. AfD'nin politikaları CDU-CSU gibi yerleşik partilerin desteğiyle zaman zaman somut sonuçlar da doğuruyor. Örneğin mülk vergisinin %6,5'tan 5'e düşürülmesini öngören yasa tasarısı AfD'nin oylarıyla kabul edildi. Bu durum partinin adalet söylemiyle çelişen bir tercih olarak değerlendiriliyor. Göç tartışmaları ise Almanya'da yeni değil. Ülkenin bir göç ülkesi olduğu 2000'li yıllarda resmen kabul edilse de toplumun önemli bir kesimi bu gerçeği hala kabullenmiş görünmüyor. Oysa Almanya'ya göçün tarihi 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. Uzmanlara göre yoksulluk, düşük ücretler, eğitimdeki açıklar ve sosyal adaletsizlikler çözülmedikçe AfD'nin popülist ve radikal söylemleri karşılık bulmaya devam edecek. Buna karşın sendikalar ve ilerici kuruluşların bu sorunlara yönelik kapsamlı bir çözüm planı ortaya koymadığı eleştirileri de dile getiriliyor. Yoksulluk çözülmedikçe onu siyasete malzeme yapanlar da güç kazanmaya devam edecek. Yoksulluk, düşük ücretler ve sosyal adaletsizlik konuşulurken insanların en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma da giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. Almanya'nın büyük kentlerinde kiralar %51 arttı. Almanya'nın en büyük 40 kentinde kiralar son 10 yılda ortalama %51 oranında yükseldi. Empirika adlı araştırma kuruluşunun verilerine dayanarak hazırlanan çalışma özellikle büyük şehirlerdeki kira artışlarının ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Berlin'de 2016 başında kiralık ev ilanlarında metrekare başına ortalama 8 euro 93 sent olan kiralar 2026 başında 15 euro 80 sente çıkarak %76,9 yani %77 artış gösterdi. Hamburg'da kiralar %54 artarak 16 euro 18 sente, Münih'te ise %51,5 artarak 23 euro 26 sente yükseldi. Rostock ve Lübeck gibi bazı kentlerde artış oranları daha da dikkat çekici. Bu gelir aynı kalırken kiralar yükseliyorsa barınma artık sadece ekonomik değil sosyal bir mesele haline geliyor. Geçim sıkıntısı büyürken siyasetin güvenirliği de sık sık tartışılıyor. Şimdi ise bu tartışmalara neden olan bir başka gelişmeye bakalım. Almanya'da Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut'un Ocak 2025'te Heidelberg-Stuttgart treninde yaşadığı tartışma hukuki bir sürece dönüştü. Stuttgart Sulh Mahkemesi Akbulut hakkında tehlikeli yaralama girişimi ve hakaret suçlamalarıyla 120 günlük, günlüğü 430 euro olmak üzere para cezası öngören ceza kararı çıkardı. Akbulut olaydan sonra Instagram'da yaptığı paylaşımda bir erkek yolcunun kendine bira fırlattığını, ayrıca ırkçı hakaretlere ve cinsel tacize maruz kaldığını söylemişti. Ancak kısa süre içinde olayın Akbulut'un anlattığı gibi olmadığına dair şüpheler ortaya çıktı. Spiegel'in haberine göre Akbulut'un da diğer yolculara Drex, Faşo ve Loza gibi ifadelerle hakaret ettiği iddia edildi. Güvenlik birimleri milletvekilinin kendi davranışlarına ilişkin bazı ayrıntıları bilerek gizlediği görüşünü dile getirdi. Akbulut'un bürosu basının sorularına yanıt vermedi. Gökay Akbulut 2017'den bu yana Bundestag üyesi ve Mannheim seçim bölgesini temsil ediyor. 1982'de Türkiye'de doğan Akbulut çocukluk döneminden itibaren Almanya'da yaşıyor. Şimdi de gündemi siyasetten günlük yaşama taşıyalım. Bu kez konu internetten verilen siparişler ve özellikle çocukların sağlığı. Shein'in çocuk ürünlerinde zehirli kimyasallar tespit edildi. Testler Shein'den alınan ürünlerin büyük bölümünde sağlığa zararlı kimyasallar bulunduğunu ortaya koydu. Deutsche Umwelthilfe'nin yaptığı testlerde incelenen 18 ürünün 15'inde sorunlu kimyasallar, 7'sinde ise Avrupa Birliği mevzuatını aşan seviyelerde belirlendi. En yüksek risk çocuk kıyafetlerinde görüldü. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerde ortak bir tablo vardı. Bir tarafta daha esnek çalışma, yükselen kiralar ve derinleşen yoksulluk. Diğer tarafta göç tartışmaları, siyasi polemikler ve gündemi belirleyen başka başlıklar. Asıl soru ise değişmiyor. Toplumun gerçek sorunları ne zaman siyasetinde gerçek önceliği olacak? Bugünlük bizden bu kadar. Pazartesi günü aynı saatte buluşuncaya kadar neşeyle ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: küresel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
1: Institute for Sprache on air.